0: aşka başka birini mi sevdin?
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: gençlik çağında.
1: Akdağ Oğuz efem.
0: Sevdanın ateşi kor imiş oğul kor. Şaşırdım yolumu Toros dağında.

0: Bugün benim halamı sormayın, dokunmayın. Bana bugün yar yar dokunmayın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: bendeki hatıran bir ömre değer. Aramıza girse, aramıza girse dağlar denizler. Bana benden yakın oldun da gittin. Yalandan yüzüme, yalandan yüzüme güldün de gittin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

bir çınar gibiydin sen devrilmezdin. Gazel olup uçtun be baba. İnsan düşünmez mi evlatlarını? Yanan ciğerimde köz, feleğin elinde koz oldun babam. Sen anlatmam çok zor. Seni satırlarımla sığdıramadım.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 29 Eylül 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Her zaman olduğu gibi Hürriyet.com.tr ile başlayacağız. A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Bursa'da oynanan mücadeleyi İtalya 4-1'lik skorla kazandı. A Milli Futbol takımında skoru 4-1'e getiren golü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti. Maçtan dakikalar yer almış. A Milli Futbol takımı Uluslar Ligi'nde kötü bir haftaya başlamıştı. Oynanan futbola bakacak olursak hem Fransa hem de İtalya maçlarında ne kadar Avrupa futbolundan uzak olduğumuzu herkes anlamıştır. Özellikle bizim çocuklar gibi kısır sloganlar eşliğinde milli takımı dizayn edenler bunu hala görmüyor. Çünkü onlar federasyon çatısı altında yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında kariyer ve koltuklarını korumaya çalışıyorlar. Hem teknik kadronun hem de göğsünde ay yıldızı formayı taşıyan fakat gerçekten performansı Dünya Kupası'ndan beri kötü olan oyuncularda ısrar etmenin ne kadar saçmalık olduğunu daha önce söylemiştim, belirtmiştim. Peki bizler, milli takımımızın daima yanında olan, kariyer, prim, para hevesi olmayan 86 milyon olarak ne bekliyoruz? Canla başla savaşan, iyi oyunla goller atan bir milli takım bekliyoruz. Ben hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem de bağlı milli takımların doğru yönetildiğini halen düşünmüyorum. Zaten adamcılık almış başını gitmiş, oy şu bu diye ayrım yapılan bir federasyonda, özellikle federasyon başkanı istifaya davet edilse de Hacı Osmanoğlu yerinden memnun gibi duruyor. 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşısında alınan yenilgiler sonrasında Hacı Osmanoğlu istifa çağrılarının hedefinde olmuştu ve görevden ayrılmayı düşünmediğini söylemişti. Dün akşamki İtalya maçında da hem federasyon hem de Montella taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Kaleci Altay Bayındır'ın oldukça formsuz ve dikkatsizlikleri ıslıklanmasına yol açtı. Biz de ıslıklanmadan yana değiliz ama biraz nerede olduğumuzu bilmemiz ve o ciddiyeti taşımamız gerektiğini düşünüyorum değerli dinleyenler.

A milli futbol takımımız Uluslar Ligi 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Bursa'da oynanan mücadeleyi İtalya 4-1'lik skorla kazandı. A milli futbol takımında skoru 4-1'e getiren golü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti. Maçtan dakikalar yer almış. Uluslar Ligi'nde maçlarımız devam edecek. Türkiye A milli futbol takımına diğer maçlarında başarılar diliyoruz. İnşallah toplam 12 puanlık bir maç tablosu önümüzde duruyor. O 12 puanın tamamını toplarız ve bu gruptan çıkarız diye ümit ediyoruz. Her zaman ümidimiz var tabii ki değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Fatih Terim konuştu. İtalya maçı sonrası hayal kırıklığı deniliyor. 3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü denilmiş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Masak'ta FETÖ izi sorgular tespit edildi. Eski başkan tutuklandı. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha birinci sayfaya hoş geldiniz.

Evet, programımıza başladık değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturması ile ilgili konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin dedi. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir ifadelerini kullandı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni bir operasyon var. Destek Faktoring AŞ ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulları'nda görev yapan 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmiş, detayları yine sizlere aktaracağız. AKOM'dan İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı deniliyor. SPK'nın savcılık yazısı ortaya çıktı, tedbir kararı gerçek kişiler yönünden devam ediyor denilmiş. Katılım payı oranında ödeme tasfiye edilen fonlarda sıcak gelişme deniliyor. 5 şüpheli gözaltına alındı, katıldığı düğün uzman çavuşun sonu oldu, sözlenmek için memleketine gitmişti denilmiş. Detayları yine sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Aziz Yıldırım'dan Kante sözlerine tepki deniliyor. Deniz Göktaş tahliye edildi. 12 yıla kadar hapsi isteniyordu. Mehmet Öğretmen'e yeğen kurşunu, okul bahçesinde acı olay, katilini yetiştirip evlat olarak bakmış haber başlıkları var. Detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanması tespit edildi. Sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının sorgulandığı belirlenirken, gözaltına alınan eski başkanın da aralarında olduğu 3 kişinin tutuklandığı belirtilmiş. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: daha güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler birinci sayfa programında. Geçelim Cumhuriyet.com.tr'ye, Cumhuriyet.com.tr'den haber başlıkları, detay haberlerini aktaralım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, haberin varsa istifa edeceksin, haberin yoksa sandığı getirip emaneti ehline teslim edeceksin ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Fon krizi yargıya taşınıyor, hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın deniliyor haber başlığında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da talimatlarıyla iddiaların bütün yönleriyle hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın araştırılmalı, kimlerin bu yapının içerisinde yer aldığı, kimlerin menfaat sağladığı varsa kamu görevleriyle siyasi bağlantılarının bulunup bulunmadığının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için hukuki şikayetle dava haklarımızı kullanarak sorumluların adalet önünde hesap vermesini ve hak ettikleri cezaları alması için sonuna kadar takip soracağız, takipçisi olacağız ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Muhalefete hedef aldı, hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Fon krizi açıklaması denilmiş. Milli takıma Bursa'da soğuk duş deniliyor. İtalyanlar farklı kazandı denilmiş. Günaydın bugüne işaret etti. Fon krizinde yeni AK Parti dosyası geliyor denilmiş. AK Parti Milletvekili Erdoğan'ın eşinin şirketinden açıklama, anlamlandıramadık. İstanbul Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında tedbir kararı kaldırılan 45 şirketten biri olan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı KAP'a açıklama yaptı. AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu şirket, sorunlu fonlarla hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını öne sürerek kararı anlamlandıramadıklarını dile getirmiş değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Çiğli Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiyor, tarih belli oldu denilmiş, özel bir habere yer verilmiş değerli dinleyenler. Bir taraftan da önümüze sürekli emekli maaşları ile ilgili bir haber geliyor. Bu haberi Sabah gazetesi sürekli gündeme taşıyor. Son dönemde emekli maaşları ile ilgili haberleri neredeyse her gün görüyoruz. Emekliye Ocak zammı ne kadar olacak? İlk 2 aylık enflasyon belli oldu. Emekli maaşında 3 farklı senaryo. Peki henüz kesinleşmiş bir zam oranı yokken bu haberlerin bu kadar sık yapılmasının psikolojik bir tarafı olabilir mi diye düşündük. Son yayınlanan haberlerden birinde Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplam enflasyonun %3.66 olarak verildiği, ardından yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emeklilerin Ocak ayında yaklaşık %7 ile %10.67 arasında zam alabileceğine yönelik senaryoların sıralandığını gördük. Kesin zam oranı henüz belli değil, çünkü yılın kalan 4 ayındaki enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. İşte burada psikolojik açıdan dikkat çekici bir nokta yer alıyor. Okuyucuya tekrar tekrar %7, %9.72, %10.67 gibi rakamlar veriliyor. Bu rakamlar zihinde bir referans noktası oluşturabiliyor. Buna psikolojide çapa etkisi deniyor. Bir diğer nokta ise zam kelimesinin sürekli öne çıkarılması. Çünkü emekli açısından önemli olan yalnızca maaşın rakamsal olarak artması değil, bu artışın hayat pahalılığı karşısında satın alma gücünü ne kadar değiştirdiği önemi öne çıkıyor. Yani maaş %10 artarken temel giderler ne kadar artıyor? Burada haberlerin sürekli tekrarlanması emeklinin dikkatini bugünkü ekonomik koşullardan gelecekteki maaş beklentisine yönlendiriyor. Sürekli zam geliyor, maaş artacak, Ocak zammı ifadelerinin kullanılması doğal olarak bir beklenti oluşturma ve beklentiyi canlı tutma etkisi olarak öne çıkıyor. Emeklinin maaşı gerçekten ne kadar artacak değil, o maaş Ocak ayında emekliye bugün olduğundan daha fazla mı satın alma gücü sağlayacak? Bunun sorularının sorulması gerekiyor. Çünkü maaşın rakamının büyümesi başka, o maaşla daha rahat yaşayabilmek bambaşka değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki ihtiyaç sahipleri için gönderilen patatesler soruşturma konusu olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü tutuklandı. Kaymakam Recep Hasar'la Başsavcı Emrah Yaşar'sa görevden alındı deniliyor. Sıcak bir gelişmeydi. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin borsadan çektiği para Edirne'den Ağrı'ya yolluyor. Çarpıcı hesaplama denilmiş. Fon mağdurları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde isyan etti. Emekli kadın çok mağdurum, ben ev alacaktım, param gitti ifadelerini kullanmış. O dernek için CHP'den bir istifa daha geldi. Kılıçdaroğlu ihraç edildi. Öztürk istifa etti deniliyor. Öğretmen yaşamını yitirdi. Dün üzücü bir haber Osmaniye'den geldi. Osmaniye'de AEB Edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okul bahçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınmış. Dün öğle saatlerinde yaşanan üzücü bir olaydı değerli dinleyenler. Fon krizi sonrası harekete geçtiler. Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Taceddin Çolak, fon krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, kamu ve bazı şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getirmiş değerli dinleyenler.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon krizi açıklamaları var. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde asgari ücret, döviz kuru, enflasyon ve planlama sorunlarına dikkat çekti Özgür Özel. Çözüm önerilerini anlattı. Özel, fon krizine ilişkin partisinin hazırladığı 15 maddelik kanun teklifinin 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra gündeme alınmasını önereceklerini belirtmiş değerli dinleyenler. Amili futbol takımının Uluslar A Ligi'ndeki İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Merih Demiral özür diledi denilmiş. Hakan Fidan'dan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretiyle ilgili açıklama deniliyor. Amili takım 4 gol yedi, futbolcular ıslıklandı, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu deniliyor. Trump'tan İran savaşı için dikkat çeken mesaj denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte İran'la yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Trump, basın mensuplarının Amerikalı yetkililerin İran savaşının sonlandırılmasına yönelik başlıkları görüşmek üzere arabulucu ülkelerden yetkililerle bir araya gelip gelmediğine ilişkin sorusuna olumlu yönde cevap verdi. Trump ayrıca Amerika'nın yakın zamanda İran savaşını kazanacağını savundu. Bana kalırsa öyle ya da böyle kazanacağız, çok hızlı olacak ifadelerini kullandı. Terra Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu deniliyor. Montella ve Federasyona istifa çağrısı, Villa versene diyerek

Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istifaya davet edildi taraftar tarafından. Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçı yapılacak deniliyor. İstanbul Havalimanı'nda İran uçağına taciz denilmiş. Elazığ'da 81 kiloluk dev turda 45 dakikalık mücadele sonucu tekneye alındı deniliyor. Bolu'daki zimmet operasyonunda dikkat çeken detaylar ve daha fazlası birinci sayfa programımızda sizlere aktarılacak. Bizden ayrılmayın.

0: de hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Bolu kooperatiflerine yönelik 9 kişinin gözaltına alındığı zimmet operasyonunun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önceden kurulmuş ikinci el mantar çadırlarını yeni alınmış gibi göstererek ihaleye fesat karıştırdıkları ve yaklaşık 24 milyon lira yersiz ödeme yaptıklarının tespit edildiği aktarılmış. Bartın Karabük Karayolu'nda yolcu minibüsüyle bir tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 11 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Yaralı 8 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 şüpheli tutuklandı. MASAK altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen siyasal askeri casusluk soruşturması kapsamında eski başkan yardımcısı ve 3 şüphelinin tutuklandığı haberi yer alıyor. Ebola salgınında korkutan tablo denilmiş Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 8067'ye, can kaybınınsa 3901'e yükseldiği belirtilmiş. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Eskişehir'de bir tırın otomobili arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında da 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından fon skandalı ile ilgili açıklamalarında muhalefet tarafından tepki geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakalandınız" dedi ve "benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz" üzerlerinden 2 lira çıkmadı. Ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdığı ifadelerini kullanmış. Özgür Özel'in açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu ihraç etmişti. Öztürk istifasını açıkladı deniliyor. CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztürk, Sosyal Demokrasi Derneği'nin mahkeme kararıyla atanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç kararının ardından dernek üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler, İsrail-Lübnan hava sahasını 143 kez ihlal ettiği açıklamaları yer alıyor. Eyüp Sultan Camii'nde silahlı kavga, ateş eden şahıs yakalandı denilmiş. Trump'tan İran açıklaması, "bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek" ifadeleri var. Deniz Göktaş tahliye oldu, "umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız hal gelir" ifadelerini kullandı. Mersin'de kahvehaneye silahlı saldırı bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı deniliyor yine bir haberimizde. Ameşık'tan Akın Gürley'in yanıtlaması istemiyle 6 soru, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Süzer Plaza yönetimi ve iş insanı Davut Yasin Bilen arasındaki ilişkilere dair iddialarda bulundu. Şık, Gürlek'in yanıtlaması sistemi istemiyle 6 soru yöneltmiş Adalet Bakanı'na değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Evet, programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detayları hemen aktaralım. Günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalıyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 29 Eylül 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 30 Eylül Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Tamam, hoşça kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 0514-61-00. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği park, bahçe ve piknik alanlarının temiz kullanılması çağrısı yaptı. Vatandaşlardan çöpleri poşetleyip çöp konteynerlerine bırakmaları istendi. Temiz, çevre ve doğanın korunması için herkes sorumluluk almalı. Yozgat Valiliği sosyal medyada yayılan şikayet var başlıklı asılsız mesajlara karşı vatandaşları uyararak şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgiler ile parolaların paylaşılmaması gerektiğini belirtti. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3+1 daire icra tarafından 2 milyon 100 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İlk artırma 17 Kasım 2026'da başlayacak ve ikinci artırma 21 Aralık 2026'da yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu Tera Finansal Yatırımlar Holding için yaptığı inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunup 2 yıl işlem yasağı kararı aldı. Ayrıca 2 tüzel kişiye işlem yasağı ve 24 kişinin lisans iptali uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasında haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini belirterek, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü ve sermaye piyasalarının sağlam olduğunu vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: A milli takım 17 maçta İtalya karşısında 12 kez yenildi. Bursa'da oynanan maçta 4-1 mağlup oldu. Barış Alper Yılmaz gol attı. Fatih Terim, Türkiye, İtalya maçını yeniden başlangıç fırsatı olarak değerlendiriyor. İki takımın galibiyet ihtiyacı var. Dikkat, karakter ve disiplin.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Sorgun'da bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17 derece. Sarıkaya'da bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: bedenlerine.
1: Günaydın Nalan Hanım, Almanya'da. Almanya Hamburg havaları böyle.
0: Selamünaleyküm. Günaydın Nalan Hanım.

0: Merhaba, hoş geldin, iyi yayınlar.
1: Alan Hanım, iyi yayınlar.
2: Nalan abla, benim için Mürşen Ertaş Bülbül çalar mısın? Seni çok seviyorum.
3: Nalan Hanım, hoş geldiniz.
4: Hayırlı yayınlar Nalan Hanım.
5: Hayırlı akşamlar olsun, hoş geldiniz.
4: Nasılsınız efendim?
5: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
3: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Nalan Hanım.
6: Selamünaleyküm, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım.
7: Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 82 plakalı araçtan seni severek dinliyoruz. Alkış!
8: Trafik yoğunluğundan, başlayan günün stresinden uzaklaştıran, yüksek doz sabah enerjisiyle güne başlamak isteyenlerin programı Şoför Nalan başlıyor.

0: Bakın bakın yağma yağmur yağma parçasını çalar mısınız? Tüm çobanlara gelsin, bir de size gelsin. Buyurun çayımız hazır ablalar.
1: Merhaba Nalan Hanım. Eskişehir Arabalı Vapur'dan selamlar.
2: Nalan abla parça için teşekkür ederiz. Arkadaşım Yasin parça istemişti. Bülent Köke'de titresin elleri. Parçayı çaldığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi dinlediğimiz için keyif alıyoruz. Bu yolculuk sürecinde mutlu oluyoruz sizi dinlediğimiz için. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Tüm Sarıkayalılara selam gönderiyoruz.
3: Merhabalar Nalan Hanım, merhabalar. Nasılsınız efendim?
4: Merhabalar. Nalan Hanım, ben sorgun dolmuşçularından Zekeriya Akdemir. Öncelikle kolay gelsin diyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz?
5: Seni çok seviyoruz.
6: Seni çok seviyoruz.
7: Geçenki sene kadar sapasağlam.
5: Seni çok seviyoruz.
6: Seni çok seviyoruz.
8: Dün kızlar neredeler Osman çalar mısın? Ben abla çağır. Dün kızlar neredeler Osman çalar mısın?
9: Yani işte ya artık freze bastık, kara bas derler ya, kış geliyor yani. Hadi öpüyorum, kolay gelsin yayınlar.
10: Bakırım, hoş geldiniz. Devam buradan. Nalan Hanım, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Devam aynı telden. Huzurluyuz, neşeliyiz beraber. Hayırlı yayınlar.
11: Selamlar Nalan Hanım. Akdağ Madeninden Tuncay. Şöyle fındıklarımı gösteriyorum bahçe içinde. Efendim sizden rahmetli arkadaşımız Yalçın Asker için ve eniştesi Mehmet İlhan. Ben Tuncay Köroğlu için Neşet Ertaş.

0: Büyükler.
1: Günaydın Nalan'a. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim tabii.
2: Ne güzel olmuş, süper. Azıcık manzaradan da gösterseydi.
3: Çalının tepelerinden abla.
2: Gel doğru. Gel gel Orhan Camii'ni görelim. Neyse. Kaçın.
4: Kolay gelsin Nalan Hanım. Şahin nerede? Şahin Gemiş Tepesi'nde. Evet, yine akit gemiştir görüyoruz Nalan Hanım. Ağacın tepesinde biz bunu topluyoruz. Mis gibi orman havası.
5: Bir kız daha yeni kalktık biz. Bak, Kil Parkı'nda yatıyoruz. Macaristan'dan geldik. Buralara kadar geldik işte.

0: şoförün hala mı?
1: Kiralandım. Pek güzel manzara yoktu da onun için kısa çektim. Ocağımız yanıyor. Burası komşumuzun bahçesi. Emine mutlaka temizliği yapıyor. Gayret gayret.
2: Kafamda da kına var. Kolay gelsin yayınlar.
1: Kafasına da kına yaktı.
3: Nalan Hanım, biz Fransa Lyon'dan bütün Yozgatlı arkadaşlarıma selam olsun. Özellikle Fransa ve Almanya'daki gurbetçi arkadaşlarıma. Cavit Karabey'den herhangi bir parça çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.
4: İyi akşamlar şoför Nalan. Ben İbrahim, Belçika'dan Türk şoförü.
5: Şu an Almanya Düsseldorf'tan Belçika Şarlova'ya gidiyorum. Yükü boşalttık Allah'a çok şükür. Yollar sakin, havalar güzel. Senden eğer mümkünse Derya Bedavacı'dan duygularım istiyorum. Tüm gurbetteki yaşayan Yozgatlılara gelsin ve sana gelsin. Teşekkür ederim.
6: Alan abla, ben Ankara'dan abla. Arkadaşlarımla etikten oynayacağız. Çalar mı? Seni çok seviyoruz.
7: Türkiye'ye geliyorsunuz. Sizi sarmalarınız eksik.
8: Selam ablasım.
7: Bebek, çörek, yoğurt.
8: Yok yok, bir şey yok. Sadece bir çerez olarak mısır vardı. Bir de çay var. Biz çaysız duramadık.
9: Ben Habil Şahingöz. Oğuz Efe'mi çok severek dinliyoruz. Biz de şu anda çalışıyoruz bahçede. Çok yoğun bir şekilde. Domates, biber, işte fasulye ekiyoruz. Ama sizin şarkılarınız bizi dinlendiriyor. Sizden ricam, bütün Yozgat'a, Türkiye'ye Neşet Baba'dan bir türkü söylerseniz çok memnun oluruz. Saygı ve sevgilerimizi sunarız. Teşekkür ederiz.
10: Yozgat'ın sesi.

0: gün kek yapıyordum evde. Yumurtam kalmamış. İki tane alabilir miyim acaba?
1: Tabii.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Zahmet oldu.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Ay çok özür dilerim. Kabartma tozu da kalmamış da. Çok sağ olun. Size de zahmet oluyor ama.
2: Kabartma tozu.
0: Ay. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ay çok özür dilerim. Onu da unutmuşum da.
2: Ya.
0: Varsa sizde.
2: Buyurun.
3: Eğer 2015 koleksiyonu bir saray halıya sahipseniz bugünlerde kapınız her zamankinden saray halı. Çünkü biz saraylara layıksınız.
4: Mendilim gare gare.
5: Saray halı. Perdicimli. Mendilim gare gare. 2015 yılından bir renklam bu. Harika bir renklam bu. Kekin bütün malzemelerini komşudan aldı. Geliyor arada halıları da kontrol ediyor. Herkese günaydınlar, selamlar, sevgiler, merhabalar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun.

keyifli, güzel bir gün olsun hepimiz için. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. 0530-034-66-66 iletişim hattımız. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz dediğim gibi 12'yi gösterinceye değin. Birer buçuk saatten 3 saati paylaşacağız. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde bizlere Perdecim Alışveriş Merkezi eşlik edecek Saray Halı. Evinize bir dokunuş havasına bin güzellik satıyor. Katıyor yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle Saray Halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonumuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız Saray Halı için adres belli. Perdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Çok güzel bir istek parçası. Balımsın, şekerimsin. Mecnun Varlığın seçimiyle mekanlarımıza konuk oluyor. Oğuz FM dinleyen herkese gelsin demiş. Lambalardayız yine. Yüksek hızlı trene soldan gidiliyor. Sorgun lambalarını hep buraya takılıyorum ben. Hoş geldin Mecnun Varlığı. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Şekerimsin, balımsın, çalabilirsin. Sevinirim size ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin demişim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Oğuz Yılmaz'dan Yaban Elleri istiyorum diyor Atilla Almanya'dan.

0: müziğin en iyisini, sohbetin en tatlısını bulabileceğiniz Şoför Nalan devam edecek.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7 Akdağ Madeni.
3: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
4: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 15 95 0544 772 15 95
2: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan.
5: Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Oğuz Efendi.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
9: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

günleri. Şimdi her an sen yanarsın, ben yanarım. Zabit Avusturya yadın aramıza. Günaydın abla, kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Ferdi Tayfur'dan nereye kadar alabilir miyim? Saygılarla Zabit, kaygısız arz ederim demiş. Birkan Çayıralan'dan aramıza. Estağfurullah. Hayırlı sabahlar dilerim Hüseyin Öksüz'den. Eyvah gönül istiyorum. Size teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Birkan Çayıralan'a selamlar olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Hüseyin Öksüz'ü de kaybetmişiz geçtiğimiz pazar günü. Günaydın Nalan Kader, yürü yürü bebeğim çalar mısınız? Günümüz güzel olsun diyor Erkan Solgun'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, masa sandalye çeşitleri, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, salıncaklar, rattan masalar, efendim, tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jalüziler, şimdi de saray halılar. Evlerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyor. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonunuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Perdecim Alışveriş Merkezi. Hayalinizdeki halıyı seçin, evlerinizin havasını değiştirin. Saray halı, evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde halı evinde sizleri bekliyor. Yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim?

belki bugün, belki yarın bu sevgi.

0: yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Nereye kadar şarkının adı demiş ama yaralıyım, dertliyim arkadaşlar, bilginiz olsun. Daha kolay bulabiliriz. Görelim kimler, nerelerden bizlerde. 0530 034 66 66 istek attınız.
1: Dertliyim. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim?

kaşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96. Evet, 09.38 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz sunumuzuyla rüyada mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Hüseyin Öksüz yorumu merhum diyoruz artık, Allah rahmet eylesin. Eyvah Gönül yayında.

19.41 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğim üstümüzüyle. Merdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Sarayalı evlerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyor. Yumuşacık dokusu birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle evlerinize şıklık katıyor. Salonumuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız Sarayalı için adres belli. Merdicim Alışveriş Merkezi. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Sarayalı, evimize yakışan, gönlünüze dokunan halılar. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, Halı Evi'nde. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Kader mi demiştik? Erkan istedi. Sorgun'dan dinliyor Erkan. Çok eski bir şarkısı Kader'in. Yürü yürü bebeğim radyolarımızda.

0: iki şarkı var. Duyuru ve beyin tıraşını göreyim. Boyunun ölçüsü evet, 09.46 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğim Müslüm Uzu'yla. Bir yandan isteklerimiz de ulaşsın, görelim kimler nerelerde dinliyor bizleri. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Çalıyor acaba bu? Gelsin mi? İbrahim Bala'dan bu eskilerden bir şey daha yapalım. Hazır kader dinlemişken. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla İbrahim Bala söyleyecek.
1: Şu anda Oğuz Efe'ye kulak veriyorsunuz.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: 105 yap.
1: Evet, şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerle. Nuray Hanım burada. Günaydın Nalan'cığım, kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan. Bugünler yaşanacak. Sağ ol canım. Sen de sağ ol Nuray. Hatice Peker Baba Yağmur'dan, Sarıkaya'dan aramızda. Günaydın Nalan Hanım. Ne sor beni ne de ara diye bir şarkı var mı diye soruyorum. Eğer varsa çalar mısınız demiş. Vardır, böyle yazarız, çıkar elbet ya. Google bize bir şeyler söyler varsa da. Gelsin bakayım. Bugünler yaşanacak. Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla.

çok merhum diyoruz, farkında mısınız? Bu sene çok sanatçı kaybettik ya. Sevdiğimiz, severek dinlediğimiz çok şarkıcıyı kaybettik. Allah gönlünü kaybettik. Erdi Baba da öldü ya. Ben de oldum Hulusi abi gibi. Evet kardeşim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tomuzuyla. Yine güzel bir çalışma. Ne sor ne de ara beni galiba parçam. Hatice Peker'in seçimi Baba Yağmur Sarıkaya'ya gönderiyor.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför nöle...

0: 13 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla bu deş. Hülya diyor ki, Nale Hanım iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim, ben Hülya. Mahzun Kırmızı Gül'den Alem Buysa Kral benim parçasını rica ediyorum. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyicileri için gelsin ve sizlere gelsin. Sağlıkla kalın. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz.
1: Günaydın Nalan Hanım.
0: Günaydın.
1: En çok adından Ayhan Turgut.
0: Hoş
1: Şu anda
0: geldiniz.
1: Ankara yolundayız.
0: Yolunuz açık
1: olsun. Ankara'ya gidiyoruz oğlumla kızımla.
0: Selametle.
1: Onları Armanya'ya göndereceğim.
0: Ay.
1: Onlara Neşet Ertaş'tan.
0: Tamam.
1: Neşet Ağam'dan. Seni gören ahraz dile gelir türküsü var.
0: Seni gören
1: onu ahraz. Rica ediyorum.
0: Allah hayırlı yolculuklar versin. Ne diyeyim? Allah kavuştursun inşallah. Gurbetlik, hasretlik zor ama hayat bazen rüzgar bizi alıp birbirimizden uzaklara uçurabiliyor. Ne diyeyim? Hakkınızda hayırlısı olsun. Onları, bahtları açık olsun inşallah.
2: Nasıl vasfetmeyin sevgi

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer el ele.
3: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti şifa çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plet tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: bedeninizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz
7: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
8: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
9: Oğuz FM.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla programımızın ikinci bölümü sevgili dostlar. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerle. Ben Murat, İlçek Tarih Murat Kurşun'dan nar tanesi istiyorum. Bütün Mehmetçiklere ve polis kardeşlerimize, Sorgun'da görev yapan Dilek İnçektay'a yeğenime armağan ediyorum demiş. Günaydınlar, iyi yayınlar. Oğuz Efem ailesi, dünyada siz dinlemekte olan Osman Alp için Ali Kınık'tan Çal Kemancı adlı parçayı armağan ederseniz seviniriz. Teşekkür ediyor. Güzel yayınlarınızın devamını diliyoruz demişler. Teşekkürler. Uğur Heybeli aramızda, Isparta Senirkent'ten günaydınlar. Melek Musso'dan Vazgeç Gönlüm parçası isteğimizdir Nale Hanım diyor. Salim Kizir aramızda. Selamünaleyküm Nale Hanım. Ben Çekerek'ten Salim Kizir. Bugün 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Kalp ve damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde en önemli ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Kalbimiz için sağlık. Bir adım atalım. Sigarayı bırakın. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Hareket edin. Stresi azaltın. Risk faktörlerini kontrol altında tutun. Kalbinizin verdiği sinyalleri önemseyin diyoruz. Güler Duman'dan çarelerim çalar mısınız? Bu parça tüm kardiyolojicilere armağan olsun demiş Salim Kizir. Aldım listeye. Hoş geldiniz. Nurcan aramızda. Naloş'un bu mesaj... Ha. Nurcan hoş geldin. Senden Neşet Ertaş'tan Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısını parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim. Çalarım tabii ki. Alıyorum hemen listeye. Aslanım eller eller. Hüseyin Kozka Çekerek'ten aramızda. Ah benim keşkelerim şiir. Olursa Nalan Hanım dinleyen herkese gelsin demiş Çekerek'ten. Neden olmasın? Bakayım varsa tabii ki yaparız. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuyla. Bir nar tanesi diyelim. İkinci bölümün ilk isteği yayın.

0: bir donet.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, Dask, Konut, İş Yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçeneklerimiz için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz.

dinleyecek o yalancı. Ankara'dan Seyit Eren, Akdama dedi ki canım abim Yavuz Emir Sarsılmaz, Halit Tümtürk, Serkan Uludağlı'ya selam olsun. Mustafa Yavuz'dan Gizlice Ağlıyorum parçasını armağan ediyorum demişler. Alalım listeyi. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ankara'dan Rabia Ünal. Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için intizardan hak etmedim olanları parçasını armağan ediyorum. Umarım çalarsınız. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayın.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

Ramazan Talay, Hızlı Oyun Havası, reklam dönüşü mekanlarımıza konuk oldu. Nurcan'a göndereceğim Neşet Ertaş. Bu Ah Benim Keşkelerim, şiir acı gerçekler, aşk şiirlerinden diyorum. 5 dakikası var, şiir de dinleyebiliriz. Mustafa Yavuz, Gizlice Ağlıyorum, Eda Doğan Ayrı birlikte söylemişler.

Merhabalar, iyi yayınlar Ankara'dan Elif. Akdağ'da bulunan tüm hayvan anılar için hava öğütten deli gibi yüreğime zorsun parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar, yüreğinize sağlık. Ben Ankara Mamak'tan Nur. Akdağ'da olan her şeyim Halit Tümtürk için sizden küçük bir ricam olacak. Uğur Karakuş'tan Seviyorum şarkısını çalabilir misiniz? Dayı.com, dualarım ve sonsuz sevgim seninle ulaştırırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden emeğinize, yüreğinize sağlık, kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Hava öğütten sonra yapabiliriz. Seher vakti çaldım yarın kapısını.

0: Başerler Tarım, Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Ah benim keşkelerim. Kendi başıma bilinçsizce bela ettiklerim. Sorgulamadan yol verip geçtiklerim. Ne kadar pişmanlığım var hayatımda. Ah bir bilseniz.

0: Ah benim hesapsız kitapsız cahilliklerim. Yükünü bilmeden gönlüme yüklediklerim. Göremediklerim, bilemediklerim. Yalan dünyanın kirli yüzüne çok kandım ben. Yalan değil, ciğersiz insanlara da inandım ben. Ah benim umutlarım, bel bağladıklarım. Aradığımda hiçbir zaman bulamadıklarım. Keşke inanmasaydım dediklerim. Ah benim bu keşkelerim. Hiç akıllanır mı insan? Bir gün düşerim diye tasalanır mı hiç? Hiç yorulur mu kendine acı yaşatmaktan? Vazgeçer mi boşuna yürüdüğü o yollardan? Can çıkmayınca huy çıkmazmış derler ya. Ah benim bu kendimle savaşlarım. Kalbime, aklıma bir türlü anlatamadıklarım. Doğru bildiğim o yanılışlarım, yanlışlarım. Gönlüme dinletemediğim yalvarışlarım. Ah benim keşkelerim. Yaşadıklarından ders almasını bilir mi insan? Yanacağını bile bile yine de güvenir mi? Ah benim içime gömdüklerim. Bilip de kimselere söyleyemediklerim. Gelir diye yollarını beklediklerim. Aldandıkça da vazgeçtiklerim. Yüreğimden, hayatımdan gözyaşlarımla çaresizce uğurladıklarım, unuttuklarım. Ah benim yarım kalan hayallerim. Bahtsız umutlarım. Ah benim bu keşkelerim. Acıya alışır mı insan? Hiç kendinden soğuyabilir mi? Kendi canından geçebilir mi hiç? Ah benim zamansız sevmelerim. Olmayacak dualarım, dileklerim. Canımdan çok sevdiklerim, değer verdiklerim. Sonunu düşünemediklerim, sırtımda yaralarını taşıdıklarım. Ah benim kendi mezarımı kazıyan ellerim. Ah benim çektiklerim. Ah benim keşke olmasaydı dediklerim. Ah benim keşkelerim. Ah benim o keşkelerim.
1: Yaman Karaca şiir yorum. Ah benim keşkelerim isimli şiiriydi. Mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz geniş portföyümüzde. Size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız. Günaydın Nalan'cığım, senden Neşet Ağam'dan Sanki Samyeli Estim Bağıma parçasını canım babam için rica etsem çalar mısın? Canısı tabii ki yetişirse. Nalan Cansın iyi ki varsın, seviliyorsun demiş. Muallacığım Hollanda'dan bizlerle. Neşet Ağam'dan alalım isteye sanki Samyeli'sin.

0: özlüyorum.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DAS, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle hizmetinizdeyiz.

0: Oğuz FM reklam.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçiler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Boşboğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boşboğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boşboğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boşboğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
0: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi,
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför.

0: Evet, sigortacı Murat Tıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz son hızıyla. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Hülya Hanım bizlerle Etkin'den Her Şeyim Sensin parçasını istiyorum. Bu parça benden tüm Oğuz efendim dinleyenleri için gelsin. Sizlere de gelsin, teşekkür ederim şimdiden demiş Hülya Sorgun'dan. Çekirek'ten Erdem aramızda, merhabalar, iyi yayınlar, iyi günler. Arıkan Arık'tan Yar diyerek parçasını rica ediyorum. Tüm dinleyenlere gelsin. Bir de Tertibin oğlu Harun'a armağan olsun demiş iyi yayınlar dilekleriyle. Uğur Karakuş Seviyorum isimli şarkısı, buyurunuz.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan 0506 136 1162.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: artık son 10 dakika içerisine girmiş bulunuyoruz ve umarım yetiştirebilirim parçaları. Osman Öz Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hayırlı sabahlar Nale Hanım'ı sizden isteyeyim. Ömer Şahin'den Yorma Bir Dünya ailemi ve sizlere armağan olsun demişler. Şahin İnevi Köyü Sarıkaya'dan aramızda. Kolay gelsin abla. Erol Budan'dan Uçurumun Kenarına Getirdin Ömrümü istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Söz vermeyeyim Şahin. Yetişir gibi de, yetişmez gibi de. Arıkan arık var bundan sonra. Bir bakayım kaç dakika? 7 dakika. Yar diyerek. Hadi 2 dakikada, 2,5 dakikada Yorma Beni Dünya desek. 47, 48, 49,5. Etkine diyebilirim. İkinci istek olarak istermiştik. Yaparız gibi görünüyor şimdi.
1: Perişan ağlarım
0: matematiksel olarak
1: aşkın eli

Sen yürü çağırıyorum. Bir de bunu hesaplamadık. Bu da 6 dakika falan sürdü yani. Arık kanarık. 7 dakika kaldı. 3'te bu biter. Ömer Şahin'i belki dinleriz. Belki dinleyemeyiz. Erol'dan başka bir gün sözümüz olsun. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz programımızı. 6 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543 772 1026'dan ulaşabilirsiniz.

Evet, 11 50 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi burası. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü sizlere. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım, yeniden görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 0514-61-00.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz. Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

bırakın kanasın. Bir vefasız uğruna yandım bunca yıl. Çaresiz bıraktı beni öylecesine. Şimdi yanar yüreğim. Şimdi isyan ederim her gecenin sabahına. Onun merhemi kendine, dermanı kendine. Merhemi kendine, dermanı kendine.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp

0: yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir bir bakım servisi. Sanayi sitesi S blok No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici hizmeti ve yol yardımı iletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık'ta 281 hektarlık alanda ametist, kuvars, kalsedon ve agat gibi yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılması için sondaj ve karot çalışmaları sürüyor. Taşların işlenip pazara sunulması hedefleniyor. Yozgat'ın Çapanoğlu Mahallesi Seher Vakti sitesi, sakinleri kendi imkanlarıyla temizledikleri toprak alanın güvenli, etrafı telle çevrili, modern oyun ve spor alanına dönüşmesini istiyorlar. Yozgat Sorgun Belediyesi Ekim ayında yapılacak sözlü sınava bir veteriner hekim alacak. Başvurular 30 Eylül 2026'da sona erecek ve elektronik, şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecek. KPSS ve belge şartları aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında Melis Üçşurup 11 milyar lirayı çekip Dubai'ye gitti. Mustafa Sandal da aynı dönemde oturum izni talep etti ve Dubai polisi tarafından durduruldu. Mal varlığına tedbir konuldu. Kütahya'da Altıntaş, Dumlupınar çevre yolu Gediz kavşağında iki otomobil çarpıştı. 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza anı iş yeri güvenlik kamerasında kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe El-Nesyri'nin 2.9 milyon euro taksitini FIFA'ya ödeyerek 3 dönemlik transfer yasağını kaldırmak için dekont gönderdi. Türkiye ve İtalya Euro 2032 için kullanılacak 10 stadyumu UEFA'ya bildiriyor. Türkiye stadyumda İtalya'dan önde bulunuyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava çok bulutlu, aralıklı, hafif sağanak yağışlı ve en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Sorgun'da hava bugün çok bulutlu ve aralıklı, hafif sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Sarıkaya'da bugün çok bulutlu, aralıklı, hafif sağanak yağış yaşanacak. En yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün hava çok bulutlu ve aralıklı, hafif sağanak yağışlı olacak. En yüksek sıcaklık 13 dereceyi bulacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843-804-66 Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM.

0: 66 66. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Cami altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Osman, çağırdığın kızlar neredeler?

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 75 93 0533 359 75 93.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sağlık yârim, kara tarafı. Adem'den bu yana neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yârim, kara toprağımız. Karnın yardım kazmayınan beline. Yüzün yırttım tırnağınan eline. Yine beni karşıladı gülünen. Benim sadık yârim, kara topraktır. İşkence yaptıkça bana güler. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yârim, kara toprak. Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim, kara topraktır. Dileğin varsa iste Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yârim, kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta. Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta. Benim sadık yârim, kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış, yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim, kara toprak.

0: kara topraktır, kara topraktır.
1: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Oğuz Efem.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla, kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 hele

veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik

0: ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Gittin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömrü. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim.
1: Haberim yok,
0: yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklimden.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirketi sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 7337 0544 524 7337. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme

0: Hepsi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
0: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: 2, 3, 4...

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17 bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 10 45 Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede kal. Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri, sanki yaşamıyorum.

0: Kayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 29 Eylül 2026 günlerden Salı, 18.04 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese mutlu akşamlar. Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlarınızdayız. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Isparta Sinir Kent'ten iyi akşamlar Uğur Heybil Gülden Karaböcek'ten Gözüm Seni Görmese de şarkısını. Neyimizi kaynatıp, çekmezi kaynatıp, sirke ve işlerine devam eden Hacı abim Hasan ve Hacı yengem Tülay için gelsin demiş. Peki pekmez kaynıyor anladığım kadarıyla. Sirke yapıyorlar. Bereketli olsun kışa hazırlık. Sırtından vurana kızma diyor Nuri Topsakal. Ona güvenip arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana da darılma. Onu insan yerine koyan yine sensin. Merhabalar Nalan Hanım, ben Kayseri Anayurt Taksi'den Nuri. Oğuz efendim dinlemek bir ayrıcalıktır. Dinlemeyen bilmez demiş. Musa Eroğlu'ndan Halil İbrahim adlı parçayı rica ediyorum tüm dostlarım için. Özellikle Yunus Emre Bozkurt kardeşime gelsin. İyi yayınlar dilerim. Selamlar Nale Hanım. Bugün sizden Cavit Karabey'den Ağlatma Yeter parçasını rica ediyorum. Bu parça Cavit Karabey severlere gelsin. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İsim yok. Mamak'tan Kuşçu Emre Akdağ'da bulunan Hasan Can Bulut ve kardeşi Cukka Can'a selam olsun. Gökhan Bağır'dan Elimde Değil parçasını isterim demiş o da. İsteklerimiz başladı. 0530 034 66 66 aracılığıyla bizlere ulaşabiliyorsunuz. 18-10 saatler Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Gülden Karaböcek yayında.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: nalan, şoför nalan.
1: Akkayalar Mobilya şoför nalanı sunar.
2: Odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da, Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi, beyaz eşya ve halı dünyası mağazası, mobilya mağazasıyla hizmet veriyor. Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Halil İbrahim türküsüyle Musa Eroğlu yayında.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Uçlarına, dağın yamaçlarına.
2: Boz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
3: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Pen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
0: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite, şimdi görülmemiş fiyatlarla tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
4: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğaz Ziyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğaz Ziyan Şubesi.
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
7: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

0: Kavşak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
3: Evet, merhabalar, İstanbul'dan Aykut Demirci ben diyor. Yozgat'ta bulunan kardeşim İsa Köken ve Akdağ Madin'de bulunan Okkacan Çaşal, Yakup Karaçınar, Resul Çakır kardeşlerime Tülay Maciran'dan Ne Olacak parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim, iyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkürler. Bu arada Cavit Karabey'den Ağlatma Yeter istemiştiniz. Kim ağlatmış seni yarim çaldım? Çünkü öyle bir şarkıya ulaşamadım. Eğer sizde varsa gönderirseniz deneriz yayınlamayı. Hiçbir çiçek diyor bir başka dinleyicimiz. Evlat kokusu kadar güzel kokmaz. Hiçbir ses evladın gülüşü kadar huzur vermez. Merhabalar Nalan Hanım, Kayseri'den Topuz Bozkurt ben. Dünyada bulunan canım oğlum Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Zara'dan Yare Söyleme parçasını istiyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Nalan Hanım iyi yayınlar. Bugün sizlere Manisa'dan yazıyorum. Kayınbabam Durmuş Duyar'a. Ali Kınık'tan Koca Reis parçasını armağan eder misiniz? Damadı Beytullah'tan diye belirtirseniz çok memnun olurum diyor. Zara'dan sonra yapalım inşallah. Kayseri'den selamlar var. Kardeşim Oğuzhan Şahin, değerli abisi Halil Güç ve Afganlı Ahmet'e Berivan Meşeler'den Doğru Mu Duyduklarım parçası gelsin demişler. Peki bu parçayı da ne aradık Tülay Maciran söylüyor diye en sonunda öğrendik sanatçının adını. İyi yayınlar abla, ben Şerife. Şerife hoş geldin. Bekir Taşkın ve Halil Taşkın'a selamlarımı gönderiyorum. Çok seviyorum, iyi ki varsınız demiş. O parça bende yok, şarkıyı değiştirebilirsin. Duygu Yılmaz aramızda. İyi akşamlar Nalan ablacığım. Ablası Duygu'dan Aslan kardeşim Yunus Emre Bozkurt için Gurbet Tepe'den Gelemem Yar parçası ricamızdır, armağan ediyorum demiş. Her zaman arkandayız can parçam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Gizem Nur. İyi yayınlar, Ankara'dan yazıyorum. Adım Gizem. Canım sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a bir şarkı. Serkan Kaya'dan Sevemiyorum çalar mısınız demiş o da. Güzel şarkılar var bu akşam. Evet, Mecnun Varlık Sorgun'dan aramızda. Hayırlı akşamlar demiş. Yollar akşam çökmeye başlamış. Bak, oyun havasından çekmişim seni. Yavaştı hava. Bir oynuyoruz, bir oynuyoruz. Bizim kadar oynayan yoktur. Bıraksalar akşama kadar çalarım, söylerim ben. 7-24 düğün. Acı çekenler bilir. Oba. Keşke biraz daha çalsaydı. Eline sağlık. Böyle aslında bu video kayıtların üzerine konuşabilirsin. Bölgenin adını söyleyebilirsin. Dinlemek istediğin şarkıyı, armağan etmek istediklerini sayabilirsin. Radyonun sesini biraz daha kısarak. Evet, merhabalar. Dünyanda bulunan eşim Yunus Cura'ya Etkin'den Sevdiklerim çalmanızı istiyorum. Ben Nurcan Cura. Eşim Yunus Cura, Okan Babacan'dan Sen Rüzgar. Ben yaprak istiyorum demiş. İki tane istek atmışsın. Ne yapalım? Bakalım, vakit olursa döneriz ikinciye. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla. Gökhan Bağır elimde değil, yayında.

Evet, Sure Aydoğdu'dan sevgilisi Umut Kaya'ya, Bülent Yiğit'ten Gidesim Var şarkısı istek. Bu arada bekleyemeyen arkadaşlar var. Bakın, radyo dinlemek biraz böyle bir sanattır. Takip etmek gerek. Sadece kendimize odaklanırsak takip edemeyiz. Yani o zaman radyo dinlemek olmaz. Biraz daha sakin, biraz daha durağan, biraz sabır isteyen bir şey. Hele istek programları. Şimdi programcı ne söyledi, hangi şarkıyı anons etti, hangi şarkı anonsundan sonra yayınlandı. Ha, bu türküyü bu kişi istemişti falan. Yani bunu takip edemezseniz eğer çabuk sıkılır, kendi şarkınızın sırasının gelmediğini düşünebilirsiniz. O yüzden bu böyle aceleye getirilecek, böyle paldır küldür yapılıp çıkılacak bir iş de değil. Dinleyici olmak apayrı bir şey, bir sanat. O yüzden arkadaşlar, bazı arkadaşlarımızın bir acelesi var. Paldır küldür birbirimizi çiğneyeceğiz burada istek için. Yapmayın yani öyle. Yetişir, daha bir yeni başladık. Bismillah yani. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Yük Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında Sarıkaya'dayız. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler, çıkın çıkın gelin. Tekrar mesaj atıldığında bu arada sona gidiyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz o, sıra gelmiyor size bu sefer. Ankara'dan Samet aramızda, Cukkacan abime ve değerli arkadaşlarına, Hasan Can'a, Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını armağan ediyorum. Telefon bekliyorum senden Can abim, Cukka demiş. Evet, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Nale Hanım, ben Ayşe, canım babam Durmuş Duyar'a, Neşet Ertaş'tan Zahidem türküsünü armağan ediyoruz dedemizle. Geçen gün konuşamadık, onu çok seviyoruz demişler. Hemen aldım listeye. Daha çok var tabii. Evet, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Canımdan bir parça kardeşim Yunus Emre Bozkurt'a gelsin. Bazı özlemler anlatılmaz, sadece yürekte taşınır. Seni çok özledim kardeşim. Ablası Fatma Bozkurt. Teşekkür ederim de, birçok istek var Yunus Emre'ye. Birini seçip göndereceğiz. Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? Bazen yanımızda görmesek de gönlümüzde olanlara selam olsun. Nale Hanım, hayırlı yayınlar. Kayseri, Talas Gazi Anayurtu Taksi'den. Her gün sizi zevkle dinliyoruz. Yunus Emre Bozkurt ve tüm dinleyicileri Hüseyin Kağıt'tan Açma Pencereyi Esmesin Yerler istiyoruz demişler. Polis Erkan Çayıralan'dan aramızda. Evet, Sorgun Rüzgar'dan Anam Çalar Mısın demiş. Allah'a emanet, hayırlı akşamlar. Çayıralan'dan Polis Erkan Erhan Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygılarımla diyor. Hoş geldiniz. Hemen aldım listeye sizin parçanızda. Geçen ne aradık bu şarkıyı? Nide'den selamlar var. Aleyküm selam. Neşet Ertaş'tan Ne Yaşar Ne Yaşamış adlı parçayı rica ediyorum de bir seher duyar. Alalım hemen listemize. Duyarlara yine çok istek var bu akşam. Neyse, hepsini okuyup bitirmeyelim. Program daha uzun yani. Biraz benim tarafımdan da bakın, bu okuduğumuz mesajların istekleri yayınlanırken biraz zamana yayılıyor ister istemez. Keşke okuyup geçsek, bitse. Saatler sürerdi. Ben susayım da türkülerim konuşsun. Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95. Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
0: Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane yeni fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe... Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

aceleyin edelim, isteklere dönelim, acelemiz var. 19.02 Türkiye'nin saatleri, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Dünyada bulunan Yunus Emre Bozkurt ve Serhat Atay'a Mamushane'de Güneş Doğmuyor çalarsanız sevinirim. Kayseri Talas Gazi Anayurt Taksi'den yazıyorum demiş dinleyicimiz Avşaroğlu bizlerle. İyi yayınlar canım oğlum Oğuzhan Temeli ve çok değerli abilerine Salim, Alpan, Faruk Çalışkan, Suat, Emre, Tuncer ve bütün kardeşlerine gelsin. İbrahim Dizlek'ten Soytarı Zamanlar parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar.

0: Yozgat'ta bulunan Ömer Akçatemiz için Eda Doğanay'dan Sevda Nedir Bilmez Misin parçasını çalar mısınız diyorum. Bir başka dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Evet, Mücahit Çelik aramızda bizlerle, programa dahil dostlarımızdan. Büyük bir sevinçle Afşin'den dinliyorum. Aşık İmami'den herhangi bir parçasını çalarsanız eğer sevinirim. Bu güzel eseri Kayseri'de bulunan oğlum Mehmet Akif'e ve kamyoncu Durmuş'a ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş Mücahit Çelik. Aman bir balık al. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla Ali Kınık yayında.
1: Düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Hani derdik hayat yalan, ölüm bize oyuncaktı.

0: Bu da geçer.
1: Evet.
0: Bu da geçer. Ey koca.
1: Bu da geçer. Evet, Akkayalar Mobilya'da Bambi Uyku Merkezimizde 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tork otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizi bekliyor. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetteyiz. Bambi Uyku Merkezi mağazamız mobilya. Mağazamız Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamızla Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Berivan Meşeler yayında.

0: Elbet bir gün güneş özgürlüğe doğacak. Umutlarım yeşerip mahvusluk yalan olacak. Soğuk duvarlar, kaslı ranzalar ardımızda kalacak. Yaşanılanlar anı, tek gerçek sen olacaksın ya. Sen olacaksın ya.
1: Akkayalar Mobilya katkılığıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efem. Burası bendeniz Nalan'la birliktesin. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine sizin seçtiklerinizle sürecek program. Selam Nalan Hanım, uzun aradan sonra ben geldim Garali. İbrahim Tatlıses'ten Karadır Bu Bahtım Kara adlı parçayı çalar mısınız? Tüm dinleyicilere gelsin bu şarkı. Selamünaleyküm Kayseri'den Matador İbo. Hepinize hayırlı akşamlar ve hayırlı yayınlar diliyorum. Hakan Gürses'ten İsyan parçasını istiyorum. Allah'a emanet olun. Benden Ömer Akçademiz'e gelsin bu parça demiş. Alalım listeye. Hoş geldiniz. Evet. Can kardeşim Fatih ve can dostların armağan olsun Derya Bedavacı'dan Deme parçasını çalarsanız sevinirim. Orada bir umutla bekliyorlar. Biz de umut edip bekliyoruz. Bütün dostlarımıza, dostlarıma armağan olsun. Sizleri çok seviyorum. Abisi Hüseyin'den armağan olsun demiş dinleyicimiz. Aldım listeye parçanızı. Derya Bedavacı Deme. İnşallah program bitmeden mekanlarımıza konuk olsun. Hayırlı akşamlar Kayseri'den. Çekici Burak, Eyüp Han'dan kendime bir ceza vermeliyim. Rica ediyorum. Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Ömer Akçatemiz abim armağan olsun demiş. Sevemiyorum'la Serkan Kaya yayında, ardından kısa bir aramız var.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Biz seri kafriyat ve nakli işlerinizle profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 4-772-15-95 0544-772-15-95
0: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay sitesi A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: geldi.
1: Dost görünüp düşmanım. Düşmanımdan beter çıktı sevdiklerim.
2: Nankör çıktı sevdiklerim. Derin yaralar açtılar içinde. Benim yüreğimi yangın yerine çevirdiler. Hele bir zamanlar gülümsediğim dostlarım. Şimdi bir yabancı oldular bana. Aldatıldım mı bilmiyorum ama o güzel çiçekleri soldurdular içimde. Nankör çıktı sevdiklerim. Umudumu kırdılar. Hayallerimi yıktılar. Hem bugünümden hem yarınımdan birer birer çaldılar. Vay.
1: Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemizde hizmetteyiz. Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sacı üretimi, çatı sacı üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik Eser Metal olarak. Evet, isteklerimizle devam ediyoruz. Bülent Yiğit sözümüz vardı. Gidesim var yayında.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Eğer annen seni bana verirse ne bize yetmiyor el kadar hazır. İki Neşet Ertaş türküsü istendi bu akşam. Biri Zahidem'di, diğeri ne yaşamış ne yaşıyor. Hemen peş peşe gönderelim. Arada bir oy alan var. Uzun ama bozlak ağıt yapacağız. Polis Erkan'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk olacak. Şöyle bir dönelim isteklere. Nur Çayıralan'dan aramızda. İyi akşamlar Nalan abicim, Zara ya da Musa Eroğlu, Nazlı Yare söyleme. Çalarsanız sevinirim demiş. İyi akşamlar, isteğim olacak. Bünyanda bulunan oğlum Serkan Coşkun, arkadaşları Sinan Akaş, Cesim Yağcan, Barış Özkul arkadaşları için Aynur Polat'tan Cadde Sokak parçasını rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Şu anda sizi dinliyorlar demişler. Her akşam yayınlıyoruz ama bu akşam da çalarız. Selamünaleyküm Nalan Hanım. Sizi severek dinliyorum. Sizden Müslüm Gürses'ten Böyle Ayrılık Olmaz parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parça Kayseri Bünyan'da canımın yarısı oğlum Azim Kaçmaz'a ve abisi Ali Öz'e, bir de sizi dinleyen herkese gelsin. Seviliyorsunuz demişler. Çok teşekkürler. Zeki hoş geldin. Hayırlı yayınlar Nalan abla. Gündüz istek yapmıştım. Yetişmemişti. Tahir Uçar'dan Perişan Hallerim çaldım. Gündüz çaldım parçanı. Yine çalarım. Hiç sorun değil. Perişan Hallerim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim.

0: yaşarım.
1: Aa, dur bakalım. İyi akşamlar, selamlar. Sedat İlk Türk, Ömer Akçatemiz, Osman Karacan için Veysel Uluağaç'tan bir şarkı istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Peki.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Boşaldım hayatımı. Tepe taklak gidiyorum hayatın dik yokuşunda. Gözümü kararttım bu soytarı zamanda. Beni bu canımdan bezdirenlere yazıklar olsun. Korkum yok Azrail'den. Lakin haysiyet kalmamış ölümün duruşunda. Dostu, düşmanı seçmek zor bu soytarı zamanda. Menfaat için adam satanlara yazıklar olsun. Eskiden asalet vardı insanların duruşunda. Özüyle sözü belli olurdu her konuşmasında. Sonu belli olmayan bu hayat savaşında. Mert ile namerti seçmek zor bu soytarı zamanda. Özüyle sözü belli olmayanlara yazıklar olsun. Dostuna ihanet edenlere yazıklar olsun. Zenginin yalanı doğru, fakirin doğrusu yalan olmuş. Vicdan terazisi kalmamış insanlarda. Mevki makam için her şey mübah olmuş. Hakkı savunmak zor bu soytarı zamanda. Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun. Hak yerine kula kulluk edenlere

büyüklüğünü bilirdi. Herkes hakkını alırdı atasından kalan terbiye hazinesinden. İnsanca yaşamak zor bu soytarı zamanda. İnsanı insandan ayıranlara yazıklar olsun. Eksimiz artımızdan fazla. Bu yaralar kapanmaz bu tuzla. Yerle yeksan olacağız bu hızla. Geçmişi unuttuk bu soytarı zamanda. Aslını inkar edenlere yazıklar olsun. Çıkar arsalarına kurmuşlar gönül saraylarını. Aşktan ruhsat almamış sevdalılar. Sevgiden eser kalmadı bu soytarı zamanda. Yarine ihanet edenlere de yazıklar olsun. Gelmişinden geçmişinden habersiz yaşıyor gençlik. Hafızasını kaybetmiş insanlar. Adresi olmayan odalarda tutuluyor tüm kayıtlar. Özgürce yaşamak zor bu soytarı zamanda. Dilimize zincir vuranlara yazıklar olsun. Hak yerine kulağa kulluk edenlere yazıklar olsun.

Servet Alkat kralıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metin'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Evet, gurbetçi Osman Sorgun'dan aramızdan. Ali Hanım Sorgun'dan gurbetçi Osman, Gökhan bu gece cennet vatanımdan Almanya'ya gidiyorum demiş. Allah kavuştursun inşallah. Yine bekleriz. Benim hanım seni çok seviyor. Sizden Murat Çobanoğlu'ndan. Yine güvenem yalan dünyanın parçasını istiyoruz demiş. Yenge Hanım'a da selamlar olsun. Yolunuz bahtınız her daim açık olsun. Allah'a emanet olun. Yine bekleriz inşallah. Allah kavuştursun memlekete yeniden. Sağlık, sıhhatle, afiyetle sevdiklerimize.

0: Kozanlılar burada mı? Dinliyorlar mı Kozanlılar hala? Bazı arada bir onlar kayboluyor Kozan dinleyicisi. Benim Aşık İmami'den güzel bir parça yapacağız. Arkadaşlar sözümüz vardı, herhangi bir parçası olur dinleriz demişlerdi. Kozan ile Kayseri arası çalacağım. Aşık İmami'den ardından yine sizin seçtiklerinizle devam edelim isteriz. Şerife Coşkun hoş geldiniz. Satılmış Özdemir Sorgun'dan aramızda. Hayırlı akşamlar Yozgat Sorgun'dan. Selamlar demiş Ferdi Tayfur'dan, bir parça çalarsan sevinirim. Özdemir mobilya çalışanlarına ve müşterilerimize gelsin. Özellikle Osman abimize armağan olsun der. Hoş geldiniz. Evet, Ekin ve Ayla'dan Biricik dayısı Yunus Emre Bozkurt için sıradaki parça ve bütün şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyoruz Aslan dayımız, teşekkürler demişler. Eyvallah.
1: Gözlerinin gözlerinin arasına güneş şimdiden batar bu yerde. Göksün ırmağı

0: Başyerler Tarım Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu Sarıkaya. İletişim 0533 218 66 66. Başyerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
2: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 7908. Şifa Çorbacısı,

0: çorbanın en lezzetli adresi. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeli'mizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 6337 Atasanayi Sitesi Sarıkaya, Yozgat.
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Derya ve Damacı Deme mekanlarımıza konuk oldu. Evet, Akdağ Vadisi'nde bulunan kardeşim Hasan Söylemez, arkadaşlar Erdoğan Bozkurt Almancı, Kemal Çağlar Saraça, Kuşçu Şenol'dan, Aynur Polat'tan Duvarlara Yazıyorum ismini şarkısını rica ediyorum demişler. Yalnız şey çaldık, cadde sokak herhalde. Satılmış burada Eray Belikçan kasabasından, Akdağ Madeninden aramızda. Fatoş Özgül'den diyor, sabah güneşi çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar, annem için gelsin parça demiş. Hemen alalım listeye onu da, umarım yetiştiririm. İyi yayınlar Nane Hanım, Hüseyin Kağıt'tan.
1: Sıkmalıyım ben.
0: Akıllı ol çalar mısınız, tüm dinleyenlere gelsin demiş. Gazi Anayurt Taksim. Selamlar Diyarbakır'da Miraç Demir, Bünyan'da olan Malatyalı Ömer Yağcı için. Çok değerli arkadaşları için. Sinan Alkaş, Besim Yağca, Çetin Kaya, Aykut Yılmaz ve bütün arkadaşlarına selam ederiz demişler. Parça bende yok yalnız. Kayseri'den selamlar var. Dünyada dinlemekte olan Osman Alp için sıradaki şarkıyı armağan ederseniz seviniriz. Teşekkür ediyoruz diyor. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Eyüp Han yayında. Marim.

Eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üst muziğiyle metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacımız varsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Eser Metal Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi ile hizmette. 0536-986-3944 iletişim hattımız. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metine dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Perişan Hallarım Tahir Uçar yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak. Bugün gündüz dinledik, dinleyemedim, kaçırdım diğer dinleyicimiz için bir kez daha akşam programında. Umarım duyuyorsunuz. Zekiye.

Bir garibim kaldım gurbet ellerde, ne olur yarımı sarmadan gitme. Veysel Uluağaç'tan olsun, herhangi bir türkü de olur demişlerdi. Güzel bir Veysel Uluağaç türküsü seçtim sizler için. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tomasıyla. Buyurun.

0: Ve nihayet Murat Çobanoğlu'na sıra geldi. Neyine güvenem yalan dünyanın diyeceğiz. Valla aslında daha pek çok şarkımız var. Ferdi Tayfur'la ayrılırım gibi aranızdan. Fatoş Özgül'e de vakit yetmedi insanoğlu. Sabah güneşi parçasını istemişlerdi evet. O da aslında çok kısa da görünüyor. Mustafa Özarslan'dan çıkmış. Acaba ben mi bulamadım? Tekrar kontrol edeyim.
1: Neyine güvenem yalan dünyanın kerem yandırıp küle...
0: Şarkının isminde bir sorun var, onu bir kontrol edin. Yarın akşam yapalım onu.
1: 11 ay bülbül eyledi derya, külüçüm bülbülü hal etmedi mi?

Aman efendim, derman efendim. Ne güzel bir akşamdı yine, birbirinden güzel şarkılar dinledik. Şöyle son şarkıya geldiğimizde şey oluyor bana. Çok derin bir uykudan, bir rüyadan uyanmış gibi oluyorum. Şöyle bir başımı kaldırıp bakıyorum, saat 9 olmuş, 9-10 var. Yani 20.50'de veda vakti gelmiş. Demin başlamıştık oysa. Ne çabuk geçmiş 3 saat. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Ne demek Cevdet Bey, Zeki Hanım? Dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Çok eski plak kayıtlarından biri. Ferdi Tayfur yorumu. Sev mi dedim. Müslüm, bir dönem yasaklanmış bu şarkılar, kasetler. Niye acaba? İnsanları umutsuzluğa sürüklediği falan iddia edilmişti ama sonradan serbest oldu işte. Aslında çok da kötü değil ya. İnsanların aslında yaşadığı gerçeklerdi bunlar, acılar, gerçek acılar. Yaşarken sorun değildi de dile getirirken miydi acaba? İnsan soruyor. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk sevgili dostlar son bölümü. Dinleyen, dinleten, dahil olana eşlik eden, katılan, katılamayan, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yine görüşelim. Sana beni sev mi dedim. Benim için öl mü dedim. Dizlerime kapanıp da gel kalbime girme dedim. Ya, sen istedin, sen istedin ayrılığı, sen istedin, sen istedin beni aşka köle edip gençliğimden ne istedin? Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma,

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Süzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi'ne gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre. Telefon 311 54 14. Velikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi.

0: Besi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Hayat bazen koskoca bir yalan, canından bezerdi insan, tutamaz kendini, dilinden kopar da gider. En sevdiği her anında

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Canseverler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz Efem Gece. Oğuz Efem Gece.

0: en iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.
0: Oğuz FM Gece.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Bozok Üniversitesi göletinin kesin kabul işlemleri yapıldı. Sahada inceleme gerçekleştirildi. Gölet 135 bin metreküp su depolayacak. Beton dolgu tipi 25 metre yüksekliğinde 180 dekar alanı sulayacak. Yozgat şehit aileleri ve gazilerden oluşan 86 kişilik kafile İçişleri Bakanlığı ve valilik destekleriyle Karadeniz'de 3 günlük gezisini tamamladı. Gazi Gökay Açıköz liderliğindeki grup dönüşte Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek teşekkür etti. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 281 hektarlık alanda ametist, kuvars, kalsedon ve agat rezervleri tespit edildi. Sondaj ve karot çalışmalarında avantajlı mineral bulunurken taşların işlenerek pazara sunulması hedefleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında Melis Sütçürüp Sandal hakkında çıkan 11 milyar TL'lik iddiaları inceledi. Mustafa Sandal, eşinin yatırımlarıyla ortak olmadığını ve Dubai oturum izni açıklamasında bulundu. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısı sonrası 3810 kişi provokatif paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. C31K suç örgütünün Telegram kanalları ve 12.141 URL adresi erişime engellendi. 304 şüpheli tutuklandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 liradan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: A milli futbol takımı Fransa ve İtalya yenilgileriyle FIFA sıralamasında 4 basamak gerileyerek 31. sıraya düştü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması ve 5. şampiyonluk hedefiyle umutlu açıklamalar yaptı, ödeme sorununu yalanladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün çok bulutlu, aralıkta hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Sorgun'da hava bugün çok bulutlu, aralıkta hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Sarıkaya'da hava bugün çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Akdağ Madeni'nde hava bugün çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Geceleri.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 7337.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Oğuz Efe'm Gece.
1: Görmezi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekle açtırırsın da yine gönlüm coşturur.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: yapacağım. Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun. Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: Bütün sevişlerimi terk etti beni. Arındım bütün üzümlerimden. Çektiğim her acı silinip gitti de

0: gidersen, bahar küser gidersen.
1: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.